0: Ne evet, kanka çok.
1: Ben kocuğum.
0: Çok değerli ya. Ne yapalım. Çabuk ver.
1: Thank you.